Yusuf D. Cash. Yeah. Telegani beat. Ana balasır iş kavuk kaju sindrasa ne muşk. Bir şeyler yürür bu kavuk mu? Fanfara bu gerepsi. Yeah. Yaşkanda.